Ve şundaq yana köpçülüknün ögengenini işletip, kündülük turmuşta devlet ortak tılını paal kullanıp, özünün tül ıhtıdari ve medeni sapasını östürüşünü ümit kılımız. Kiyinksan programımızdan məzmuni teyhimi sərxil. Kiyinksan'da körşeyli. Tiyenci Wang Xin'an. Cemu Cığhua Maydina Ayni Vaar. Cemci Maydina Ayni Vaar. Bönki cemu peyin Osman Tuarsun Maydina. Pati Guli. Hali Mey. Ayhı Maydijan. 张天龙、艾美玲、